0: hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan maxluqotlar afzali, vodiylarni yayratgan vujudingiz hidlari, siz yotgan bu ravzaga jonginam fido etgum, unda yotibdur iffat, jo'martlik, karam butun. Oyoqlar sirot uzra toyib ketguvchi kunda, shafoat etib bizga siz siylaysiz u kunda. Yoningizda yoturlar ikki birodaringiz, unuta olmas dillar, sodiq sohiblaringiz. Salom bo'lsin sizlarga, yozar qalam bitguncha. Salom yetsin sizlarga, toki olam bitguncha.
0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

hoji va umra qiluvchi o'zi ado etayotgan haj yoki umra ibodatining qanchalik ulug' ibodat ekanligini anglab yetmog'i va ularning qadrini bilmog'i lozim. An Jabir radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam hajja 3 hijaj حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق 63 بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها رواه الترمذي جابر رضي الله عنه دان رواية قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم 3 مرتة حج قلقلر 2 مرتة هجرت قلشتر دان آلدن و 1 مرتة هجرت قلقلر دان كين وشنده عمره هم قلقلر 63 تيانه حيدب قلقلر Hazrati Ali Yamandan qolganlarini olib kelgan. O'shalarning ichida Abu Jahlning burniga kumush halqa taqilgan tuyasi ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni so'ydilar va har bir tuyadan bir parcha go'sht olib pishirishga amr qildilar, uning sho'rvasidan ichdilar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Shar. Bu rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lganlaridan keyin 3 marta haj qilganlari haqida so'z ketmoqda. Uzot 1-chi va 2-chi hajlarni haj ibodati farz bo'lmay turib, Makka-i Mukarramada yurgan davrlarida ado qilganlar. Ayni o'sha 2 hajda Yasriblik hojilarining ba'zilari bilan 1-chi va 2-chi Aqaba bay'atlari amalga oshirilgan va hijrat uchun dastlabki poydevor qo'yilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3-chi hajlarini haj farz bo'lganidan keyingi 2-chi yilda ado qilganlar. Bu haj vidolashuv haji nomi bilan mashhur. O'shanda u zot umra ham qilganlar, 63 ta tuyani qurbonlik uchun haydab kelganlar. Shu bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hajda qurbonlik qilishlari uchun Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahuga Yamandan tuyalar olib kelish ham topshirilgan. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ana shu tuyalarni olib kelgach, Fatima radhiyallohu anhaning ihramdan chiqib, surma qo'yib olganlarini ko'rdi va inkor qildi. Shunda u kishi radhiyallohu anha, "Otam menga shuni amr qildilar," dedilar. Keyin nima bo'lganini Hazrati Ali quyidagicha bayon qiladilar. O'shanda Fatimaning qilgan ishidan achchiqlanib, bu xabar haqida so'rash uchun u zotning huzurlariga bordim. Men uning ishini inkor qilganim haqida aytdim. Shunda u zot rost aytibdi. Rost aytibdi. Hajni niyat qilganingda nima degan eding? Dedilar. Allohum Rasuling nimani niyat qilgan bo'lsa, o'shani niyat qilib qildim deb aytdim, dedim. Mening aytgan atagan qurbonliklarim bor. Ihromdan chiqma, dedilar u zot. Ali ibn Abu Talib Yamandan olib kelgan qurbonliklar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan olib kelgan qurbonliklar jami 100 ta edi. Odamlar ihromdan chiqib sochlarini qisqartirdilar. Faqat payg'ambar alayhissalom va qurbonligi borlar bunday qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajning ma'lum ibodatlarini ado etib bo'lgach, Jamratul Kubroga chiqadigan o'rta yo'lga tushdilar. U zot daraxt oldidagi jamraga kelib, 7 toshni har birini takbir aytib otdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan joyga kelib, 63 ta qurbonlikni o'z qo'llari bilan so'ydilar. Qolganlarini Hazrati Ali radhiyallohu anhu so'ydilar. U zot Hazrati Ali'ni qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb, sho'rvasidan ichdilar.
Şunun üçün həm həc və umra ən əfzəl

sifatlari va ishlari haqida ma'lumotlar ketmoqda. Ana shu ma'lumotlardan bir qismini o'rganamiz. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'm peshona, sersoqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing," dedi. Ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan namoyandalari ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolodan qo'rqmaslikda, adolat qilmaslikda ayblamoqda. E'tibor beringa, bir betayin nobakor Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ayblamoqda. Uning izdoshlari ham Nabiy sollallohu alayhi va sallamning merosxo'rlari bo'lmuş ulamolarga nisbatan shuningdek muomalada bo'ladilar. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Buni ham birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va anglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatr qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. Va anhu qol. Ba'atha Aliyun va huwa bil Yaman bizahabatin ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallama. فقسمها بين أربعة أيينة والأقرع وزيد الخيل وعلقمة فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحيين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيت أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم أدبر الرجل فاستأذن أحد القوم في قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد رواهما الشيخان va Tirmiziy yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Ali Yamanda turganida yombi tilloni tuprog'i bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yubordi. Bas u zot uni 4 kishi Uyayna, Al-Aqra, Zayd Al-Khayl va Al-Qamalar orasida taqsim qildilar. Bundan Qurayshliklar g'azablandilar va Najdni kattalariga berib, "Bizni tark qiladimi?" deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Albatta, men buni ularni ulfat qilish uchun qildim," dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va sochi qirilgan kishi kelib, "Allohdan qo'rq, ey Muhammad," dedi. "Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi? U zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi?" dedilar u zot. So'ngra

Haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Ular islomdan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Ot qavmidek qatl qilardim, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyat o'zidan oldingisini to'ldirib kelmoqda va unga bir oz ravshanlik kiritmoqda. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu urkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmonmaslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yaqsimu qasban atahu zul khuwaysira va huwa rajul min bani tamim fa qala ya rasulalloh i'dil." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد جئت وخسرت قد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصبه إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم أيتهم رجل أسود عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البذعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس رواه الشيخان والترمذي Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ulzot mol taqsimlayotgan edilar. Ulzotning huzurlariga Zulhuvaysirga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u: "Ey Allohning rasuli, adolat qiling", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shoring qursin. Men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam, noumid bo'libman, xusronga uchrabman", dedilar. Bas Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray", dedi. "Uni tek qo'y. Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shga o'xshash narsa bo'lib, likkillab turadi. Ular odamlar tafriqaga tushganda chiqurlar, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat

عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دن روايات قلنده بر كن ارتلاب Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daccalını zikir kıldılar. Urzat onu pəslətdilər və kötərdilər. Hətta ki biz onu hurmalar arası dəmikən deyib güman qıldık. Biz keçki payıd Urzatının aldılarıqa barganımızda uşa halını bizdə kurdular və sizlərgə nəmə boldu, dedilər. Ya Allahın Rasulü, ertələb Daccalını zikir qıldınız. Onu pəslətdiniz və kötərdiniz. Hətta ki biz onu xurmalar arası dəmikən deyib güman qıldik, dedik. O zat, mənim sizə xəvfim Dəccaldan başqada. Əgər o çıxsayu, mən içinizdə bolsam, sizlərinin örnünüzgə özüm onga qarşı duramən. Əgər o çıxsayu, mən içinizdə bolməsəm, hər kişi özünü özü himaya qıladı. Allah har bir musulmon uchun mening o'rnimda bo'ladi. Albatta u yosh, juda ham jingalak soch, ko'zi bo'rtib chiqqan. Men uni xuddi Abdul Uzza ibn Qatanga o'xshataman. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasining boshlanishini o'qisin. Albatta u Shom bilan Iroq orasidan xuruj qiladir. O'ngda ham fasod qiladi, chapda ham fasod qiladi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Ya Allohning rasuli, uning yerda qolishi qandoq, dedik. 40 kun, bir kun bir yilchalik, bir kun bir oychalik, bir kun bir haftachalik, qolgan kunlari sizlarning kunlaringizga o'xshash, dedilar. Ya Allohning rasuli, o'sha bir yildaga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi, dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya Allohning rasuli, uning yer yuzidagi tezligi qandoq, dedik. Xuddi ortidan shamol kelayotgan yomg'irga o'xshaydi. U bir qavmning oldiga kelib da'vat qiladi. Ular unga iymon keltiradilar va ijobat qiladilar. U osmonga amr qilsa yomg'ir yog'adi. Yerga amr qilsa nabotatlarni o'stiradi. O'tlab yurgan hayvonlarni kechqurun ularning oldiga o'rkachi eng uzun, yelinlari eng to'rgan va qorinlari eng shishgan holda keladi. So'ngra u boshqa qavmga kelib, ularni da'vat qiladi. Ular unga o'zining gapini qaytaradilar. U ulardan qaytib ketadi. Ular qahatga uchrab, qo'llarida mollaridan hech narsa qolmaydi. U bir xaroba yonidan o'tayotib unga, xazinalaringni chiqar, deydi.
uning xazinalari asalarilar podshohiga ergashgandek unga ergashadi. Keyin bir navqiron kishini chaqirib, qilich bilan urib ikkiga bo'lib tashlaydi. Har bo'lak orasiga ikki o'q yetadigancha bo'ladi. So'ngra uni chaqirsa, yuzlarida kulgu barq urgan holda yurib keladi. U shu holda turganida Alloh Isa alayhissalomni yuboradi. U kishi Damashqni sharqiy tarafidagi oq minoradan bo'yalgan ikki xil kiyimda, ikki qo'lini ikki farishtaning qanotiga qo'ygan holda nozil bo'ladi. Qachon boshini eksa, qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa, undan ruhlu kabi donalar to'kiladi. U kishining nafasini sezgan kofir bo'lsa-ki, albatta o'ladi. Uning nafasi ko'zi yetgan yerga borib yetadi. Bas u zot uni izlab, Bobuluddinda topib o'ldiradi. Keyin Iso ibn Maryamning huzuriga Alloh undan saqlagan qavm keladi. Bas u zot ularning yuzlarini silaydi va ularga jannatdagi darajalari haqida gapiradilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Iso alayhisalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qo'rg'on qilib o'sha yerga qo'y deydi. Keyin Alloh Ya'juj va Ma'jujni yuboradi. Ular har tomondan oqib kela boshlaydilar. Ularning avvalgilari Tabariya ko'li oldidan o'tayotib, undagi hamma narsani ichib yuboradilar. Oxirgilari o'tayotib, bunda bir vaqtlar suv bor edi, deydilar. Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari qamal qilinadilar. Hattoki ulardan biriga ho'kizni boshi bugungi kunda sizlarning biringizga 100 dinor yaxshi bo'lgandan ham yaxshi bo'lib qoladi. Bas, Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari o'limga rag'bat qilib qoladilar. Shunda Alloh ularga bo'yinlari tomonidan nag'af qurtini yuboradi. Ular bir jon o'lgandek o'likka aylanadilar. So'ngra Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari yerga tushadilar. Ular yer yuzida ularning yog'i va sassig'i yetmagan biror qarich ham joy topa olmaydilar. Shunda Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari Allohga rag'bat qilib qoladilar. Bas Alloh tuyaning bo'yniga o'xshagan qushlarni yuboradi. Ular ularni ko'tarib olib borib, Alloh istagan tomonga tashlaydilar. So'ngra Alloh bir yomg'ir yuboradi. Undan biror loydan yoki jundan bo'lgan uy panada qolmaydi. U yerni yuvib, xuddi oynakka o'xshatib qo'yadi. Keyin yerga samarangni o'stir, barakangni qaytar deyiladi. O'sha kunda odamlar bir anorning o'zini yeb, po'stog'ini soyobon qiladilar. Podalarga baraka kiritiladi. Hattoki bir tuyaning suti bir katta jamoa odamlarga kifoya qiladi. Bir sigirning suti bir qabila odamlarga yetadi. Bir qo'yning suti bir urug' odamlarga yetadi. Ular shunday holda turganlarida Alloh bir yoqimli shamolni yuboradi. U ularni qo'ltiqlaridan olib har mu'min va muslimni ruhini qabz qiladi. Keyin odamlarning yomonlari qoladi. Ular eshaklarga o'xshash jinsiy yaqinlik qiladilar. Ana o'shalarning boshida qiyomat qoyim bo'ladi, dedilar. Muslim, Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Dajjalning tagi past, hech narsaga arzimasligini ham aytdilar. O'sha bilan birga uning fitnasi eng katta fitnaligini ham ta'kidladilar. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasini boshlanishini o'qisin. Bu haqda boshqa rivoyatlar ham ko'p. Jumladan Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim Kahf surasining avvalidan 10 oyatni ro'yotlasa, Dajjaldan saqlanadi, dedilar. Muslim, Abu Dovud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Tirmiziyning lafzida kim Kahf surasining avvalidan 3 oyatni o'qisa, Dajjal fitnasidan saqlanadi, deyilgan. Boshqa bir rivoyatda kim Kahf surasining oxiridan 10 oyatni yodlasa, Dajjaldan saqlanadi, deyilgan. Ya Allohning rasuli,
O'sha bir yilga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi? Dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya'ni kun odatdagidan uzoq bo'lib ketgani uchun har 24 soatli vaqtni chamalab, o'shanda lozim bo'lgan 5 vaqt namoz o'qiladi. Qachon boshini eksa qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa unda lug'lu kabi donalar to'kiladi. Ya'ni Isa alayhissalom pokiza holda tushadilar. U kishidan g'usl va tahoratning suvlari to'kilib turadi. Bas u zot uni izlab Bobullutda topib o'ldiradi. Ya'ni Isa alayhissalom Dajjolni izlab topib Baytul Maqdisdagi Lut degan joyni eshigi oldida qatl qiladilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Isa alayhissalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qo'rg'on qilib, o'sha yerga qo'y deydi. O'sha hech kim ularga qarshi tura olmaydigan bandalar, Ya'ni Isa alayhissalomning tushlari. Isa alayhissalomning yer yuziga qayta tushishlari qiyomat qoyim bo'lishidan oldin sodir bo'ladigan eng ulkan alomatlardan biridir. Bu haqida Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا رواه الشيخان والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قرنده نبي صلى الله عليه وسلم Jonim qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, albatta kelajakda ichingizga Ibn Maryam alayhissalom adil hakam bo'lgan holda nozil bo'lur. So'ng xochni sindirur, cho'chqani o'ldirur, jizyani bekor qilur, molni ko'paytirur. Hattoki bir kishi uni qabul qilmay qo'yur. Hattoki bitta sajda dunyodan va undagi narsalardan yaxshi bo'lib qolur, dedilar. So'ngra Abu Hurayra, agar istasangiz, hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. Isa alayhissalom qiyomatga yaqin qolganida yerga tushib, islom shariati ila hukm yuritib, hamma yoqda adolat o'rnatadilar. U kishining xochni sindirishlari xoch ahliga qarshi bo'lib, ularni yo'q qilishlaridir. Cho'chqani o'ldirishlari ham unga tegishli narsalarni yo'q qilishlariga ishoradir. Jizyani bekor qilishlari esa islomdan boshqa dindagilardan musulmonlikdan boshqa narsani, jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, Agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ulamolarimiz bu oyati karimaning ma'nosida ikki xil fikr aytganlar. Bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan. Ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan, desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan, deydilar. Birinchi toifani gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Isa alayhissalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. Ikkinchi toifa olimlarining tafsirlariga ko'ra esa har bir ahli kitob o'z o'limidan oldin albatta Isa alayhissalomga iymon keltiradi. Hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa.
Ya'ni har bir yahudiy ham o'z o'limidan oldin albatta Isa alayhisalomga iymon keltiradi. Ammo bu foyda bermaydigan iymon bo'ladi. Shuning uchun ham qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lur. Ya'ni Isa alayhisalom qiyomat kuni ularning ziddiga guvohlik beradilar. Isa alayhisalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. وَلَمَّا ضُرِبَ بُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ يعني ابن مريم مثال keltirgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi derlar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu masalani teranroq anglashimiz uchun ushbu oyati karimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik. Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Bu oyatni to'liq tushunish uchun mufassirlarimiz hayotda bo'lib o'tgan hodisani keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushriklarga Anbiyo surasidagi albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz. Sizlar unga kirguvchilardirsiz oyatini tilovat qilganlarida Abdulloh ibn Az-Zab'ari At-Tamimi ismli mushrik bu biz va bizning olihalarimiz uchunmi yoki hamma ummatlar uchunmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u siz uchun olihalaringiz uchun va hamma ummatlar uchun deb javob berganlar. Shubhasiz endi seni yengdim. Ka'baning Robbiga qasam. Nasorolar Masihga ibodat qilmaydilarmi? Yahudiylar Uzayrga ibodat qilmaydilarmi? Banu Fulon farishtalarga ibodat qilmaydilarmi? Agar uni ana o'shalar ham jahannamga tushsalar, bizning va olihalarimizning jahannamda bo'lishiga rozimiz, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lishini kutib bir oz jim qoldilar. Mushriklar esa Abdulloh ibn Zab'ari yutib chiqdi deb o'ylab, shodlanib kulishdi. Baqir-chaqir qilib shovqin ko'tarishdi. Shunda Alloh taolo albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar oyatini tushirdi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni Isa alayhisalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning Isa alayhisalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va munoqasha qilinadi. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero
Ular husumatçı qavumdurlar. Müşriklər İsa aleyhisselamını nəsaralar xuda sənəb ibadət etişlərini misal sifatı da kirtirib, özlərinin Allahdan başqa ilahlərgə ibadət qilişləri toğru ekanını istəmə ispatlamaqçı bolədilər. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki Iso yaxshimi dedilar. Ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi. Birinchisi Iso dek zot jahannamga kiradigan bo'lsa, bizning olihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi? Ikkinchisi nasoralar Isoga ibodat qilsa, bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz. Farishtalar yaxshiroqmi? İsa yaxshiroqmi degan ma'no chiqadi. Oyatning davomida mushriklarning bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Aslida esa, albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi. Shuningdek, İsa aleyhisselam özlerini Xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi. Lekin mushriklarning tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar bo'lmas bahonalar topib husumat qo'zg'ayveradilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Husumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi. Ibn Jarir Tabari Abu Usama radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir guruh odamlar oldiga chiqqanlarida ular Qur'on haqida tortishib o'tirgan edilar. U zot qattiq g'azablandilar. Xuddi yuzlariga sirka quyib yuborgandek bo'lib ketdilar. So'ngra Alloh kitobining ba'zisi bilan ba'zisini urmanglar. Faqat talashib tortishishga mubtalo bo'lgan qavmgina zalolatga ketadir, deb ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar oyatini tilovat qildilar. Endigi oyatda Alloh taolo Isa alayhissalom haqiqatlarini bayon qiladi. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Ya'ni Isa faqat bir banda xolos. Xudo ham emas, Xudoning o'g'li ham emas. Boshqa bandalarga o'xshash Xudoning oddiy bandasi xolos. Biz unga ne'mat berdik. Farq shuki, biz unga payg'ambarlikni ne'mat qilib berdik va uni Bani Isroilga misol keltirdik. Ya'ni o'rnak va ibrat bo'lishi uchun Isoni Bani Isroilga misol qilib qo'ydik. Ey mushriklar, agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Ko'pgina tafsirchilarimiz ushbu oyatdan quyidagicha ma'no chiqarganlar. Ya'ni bu dunyoyu u dunyoda yaratish ishi yolg'iz Alloh taoloning ixtiyorida. U zot nimani xohlasa, shuni yaratadi. Bu ishga hech kim aralasha olmaydi. Shu jumladan Alloh o'zi yaratgan farishtalar ham, mushriklar ham aralasha olmaydi. Farishtalar ham Alloh yaratgan maxluqlardir. Agar Alloh taolo xohlasa, yer yuzida mushriklar o'rniga xalifa qilib farishtalarni yoki aksincha odamlardan farishtalar yaratishi ham mumkin. So'ngra Isa alayhissalom haqidagi haqiqiy ma'lumotlar bayoni davom etadi. Albatta u, ya'ni Isa qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ushbu oyati karima Isa alayhissalomning qiyomat kuni yaqinlashganda tushishlariga dalildir. Albatta, u Isa qiyomat soati ilmi belgisidir. Ya'ni vaqti kelib Isa qiyomat kunining belgisi bo'ladi. Uning qayta tushishidan qiyomat juda ham yaqin qolgani bilib olinadi. Bu oyati karimaning ma'nosini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan ko'plab hadisi shariflar tasdiqlagan. Imom Muslim Jobir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda esa
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagilarni aytadilar.

0: radıyallahu anhu bo'ladilar. İmam Mahdi radıyallahu anhu'ya karşı Şam'dan asker yubariladi. Şam'dan yubarilgan askerlerini Mekke ve Medine arasidagi sayhanlikda yer yutadi. Qachon odamlar o'shalarni yer yutganini ko'rganlarida İmam Mahdi radıyallahu anhu aldiga Şam'ning abdollari, avliyolari va ahli Iroqning yaxshilari keladilar va u kishiga bay'at qiladilar. So'ngra Qurayshdan tog'alari Bani Kabdan bo'lgan bir kishi chiqadi. Bas İmam Mahdi radıyallahu anhu ularga qarshi askar yuboradi va ularga g'olib keladi. Keyin İmam Mahdi radıyallahu anhu molni taqsim qiladi. So'ngra İmam Mahdi radıyallahu anhu odamlar orasida nabiylari sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga amal qiladi. İslom yer yuzida qaror topadi. İmam Mahdi radıyallahu anhu zulm va jawrga to'lgan yer yuzini adolat va insofga to'ldiradi. İmam Mahdi radıyallahu anhu molni sochadi, uni sanamaydi. U kishining davrlarida mol mulk ko'payib ketganidan va o'zlari sahih bo'lganlaridan shundoq bo'ladi. İmam Mahdi radıyallahu anhu xalifa bo'lgan holda 7 yil qoladilar. So'ngra u kishi vafot etadilar va musulmonlar u zotning janozasini o'qiydilar.
1: İslom o'z radiosi. Ma'rifat to'lqini.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Bismillahir rahmanir rahim.
4: Alhamdulillah.

Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglaysiz.

0: ikki birodaringiz unuta olmas dillar, sodiq sohiblaringiz. Salom bo'lsin sizlarga, yozar qalam bitguncha. Salom yetsin sizlarga, toki olam bitguncha. Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

Ya'cujning hujumlaridan saqlanishiga yordam bergan. Famastau an yadhharuhu va mastata'u lahu naqban. Bas ular uning ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim devor to'siq ustiga chiqa olmadilar va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu Sufyon Savri radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uylaridan yuzlari qizargan hollarida arablarning holiga yaqinlashgan yomonlikdan voy bo'lsin, bugun Ya'juj va Ma'juj radmi saddidan mana shuncha ochildi deb turdilar. Bosh va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Men ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi dedim. Ha, agar yomonlik ko'paysa dedilar u zot. Shuningdek Imom Muslim, Imom Termiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Davudning rivoyatlarida ham Ya'juj va Ma'juj haqida xabarlar kelgan. Alloh taolo Anbiyo surasida quyidagilarni aytadi. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم في كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين نهاية يأجوج ومأجوج أجلب ولر هرب ارتبالك لردن أقب كرغلر ده وحق وعد يقلش عندك حال نكرسن Kufr keltirganlarning ko'zlari chaqchayib, holimizga voy, bizlar bundan g'aflatda edik, yo'q, bizlar zulm qilguvchilar edik, derlar. Kaf surasida aytib o'tilganidek, qiyomatning alomatlaridan biri, Zulqarnayn qurgan sadd, to'g'on ochilib, Ya'juj va Ma'jujlar chiqib ketishidir. Ushbu oyatda, nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepaliklardan oqib kelganlarida deb aytilmoqda. Demak ular juda ko'p bo'lib, ko'pliklaridan yurganlarida xuddi sel oqqandek oqib kelar ekanlar. Va haq va'da yaqinlashgandagi holini ko'rsang, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgandagi holini ko'rsang, uni dahshatidan, qo'rqinchi va azobidan kufr keltirganlarning ko'zlari chaqchayib, ya'ni qatib qoladi. Ko'zlarini yuma olmaydilar. Ayni paytda o'z hollariga yig'lay boshladilar. Holimizga voy, bizlar bundan g'aflatda edik. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lib, hamma qayta tirilib, so'roq savol, hisob kitob, jazo mukofot bo'lishidan g'aflatda edik. Bunday bo'lishini o'ylab ko'rmagan edik. Yo'q, bizlar zulm qilguvchilar edik, derlar. Yo'q, biz g'aflatda emas edik. Balki bilib turib tayyorgarlik ko'rmagan edik, ishonmagan edik, zulm qilgan edik, derlar. Aqoid ilmi ulamolarimiz Ya'juj va Ma'juj haqidagi oyati karima va hadisi shariflarni mukammal o'rganishib, quyidagi xulosani aytadilar. Ya'juj va Ma'juj juda ko'p sonli bir qavm bo'lib, ularning chiqishlari qiyomatning alomatlaridan bir alomatdir. Ular yer yuzini fasodga va xarobaga to'lg'azadilar. Ularning qachon chiqishini esa Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Quyoshning mag'ribdan chiqishi. Quyoshning o'zining odatda botadigan tomonidan chiqishi ham qiyomatdan oldin bo'ladigan katta alomatlardan biridir. Bu haqda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan ko'plab hadisi shariflar vorid bo'lgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة

0: عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة رواهما عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان رواية قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال أمتم içiden çıkıp 40 bilmeyman 40 günmü 40 aymı 40 yıl mı oturur. Keyin Alloh İsa ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi dajjalni izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar, dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Ravi dajjalning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi? Oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Doriy radhiyallohu anhuning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa bayni va bayna Isa alayhi salam nabiyun va innahu nazilun" فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل kullaha illa al-islam va yuhlikul masih ad-dajjal
1: sallamning davrlarida bo'lmagan hazrati ali radhiyallohu anhu davrlarida nahv ilmini o'rganish borasida birinchi qadam qo'yildi. Ikkinchi harom bid'at, qadariya, jabriya, murji'a va xavorij mazhablari. Ular ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Ularni hammasi keyin chiqqan va islomga qarshi aqida va fikrlarni o'zlariga shior qilib olgan bu mazhablarga yurganlar dindan chiqqan hisoblanadi. 3. Mandub bid'at, madrasalar tashkil qilish va tarovih namoziga o'xshash narsalar. Bular ham ayni hozirgi holatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vaqtlarida bo'lmagan, keyin yo'lga qo'yilgan va foydali bo'lgani uchun mandub deb baholangan. 4. Makruh bid'at, masjidlarni naqshi nigor bilan bezashga o'xshash bid'at narsalar. 5. Muboh bid'at, namozdan keyin qo'l berib ko'rishish

sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'sha amal qilganlarning gunohiga o'xshash gunoh ularning gunohlaridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi, dedilar. Ahmad, Muslim, Tirmiziy va Ibn Moja rivoyat qilishgan. An Abdurrahman ibn Abdulqari annahu qol: Kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu laylatan fi Ramadana ila al-masjidi فإذن الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري İkinci dəlil Abdurrahman ibn Abdin al-Qari radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bilan Ramazan kechalarining birida masjidga chiqdim. Qarasak odamlar guruh-guruh va tarqoq hollarida, kimdir o'zi namoz o'qimoqda, kimdir namoz o'qisa bir necha kishi unga iqtido qilmoqda. Shunda Umar, menimcha ana ularni bir qori ortiga jamlasam yaxshi bo'ladi, dedi. So'ngra ularni Ubay ibn Ka'bning ortidan jamladi. Keyin boshqa bir kechada men yana u bilan chiqqanimda, odamlar qorilarga iqtido qilib namoz o'qishar edi. Umar, bu qandahim yaxshi bid'at, bu vaqtda uxlab yotganlaridan ko'ra qoyim bo'lganlari afzal, dedi. Kechaning oxirida demoqchi, odamlar kechaning avvalida qoyim bo'lishar edi. Buxoriy rivoyat qilgan. Uchinchi dalil. An Mujahidin radiyallohu anhu qol: Dakhaltu ana va Urvat ibn Zubayr al-masjida. فإذن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فقال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة رواه مسلم وأحمد وغيرهما مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنده عروة ابن زبير بلن برغة مسجد كردك Qarasak Abdulloh ibn Umar Oyisha radhiyallohu anhoning hujrasi oldida o'tirgan ekan. Odamlar bo'lsa jamoat bo'lib zuho namozi o'qimoqdalar. Biz ibn Umardan ularning namozi haqida so'ragan edik, yaxshi bid'at, dedi. Muslim, Ahmad va boshqalar rivoyat qilishgan. Ko'pchilik mazkur ta'rifga oid bid'atni maydalab o'tirmay ikkiga taqsimlab qo'ya qoladilar va bid'at ikki xil bo'ladi. Bid'ati hasana, yaxshi bid'at, va bid'ati sayyi'a, yomon bid'at, deydilar. Ikkinchi yo'nalishdagi ulamolar Imom Malik, Shotibiy, Turtushiy, Hanafilardan Imom Shummuni va Ayni, Shofiylardan Bayhaqiy ibn Hajar Asqaloniy va ibn Hajar Haytami, Hanbalilardan Ibn Rajab ibn Taymiya bo'lib, ularning fikricha bid'atning barchasi ibodatdagisi ham odatdagisi ham zalolatdir. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'riflarning eng mashhuri va jamlovchisi Imom Shotibiyning ta'rifidir. U kishi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan. Birinchi, bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bu ta'rifda din javhariga yangi o'zgartirish kiritish haqida, ibodatlarda shariat ko'rsatgan yo'lga o'xshash yo'l paydo qilish haqida so'z borayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Ikkinchi ta'rif. Bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi. Imom Shotibiyning ikkinchi tarifi birinchisidan keng bo'lib, unda ibodat va odatlardagi yangi ixtiro qilingan narsalar bid'at ekani ta'kidlangan. Imom Shotibiy bid'at masalasini

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبرات كورساتونين قدر لي مخلص لاري أكالار وكالار أباسنجلار أطحان وأنخالار كورساتومز أرقالي سلار بلان غايبانا أكراش ترغان إكامز بنين وچن ربامز جيكس حمد وصان الله وشكر لرأيتامز. سوريا لك مشهور علم لردان Muhammad Xayr Sha'al hafizahulloh o'zlarini boshlaridan o'tgan, ya'ni o'zlariga kelib bayon qilingan bir voqeani bayon qilganlar. Haysam ismli kishi, tikuvchi odam, u kishiga aytyapti boshidan o'tgan voqeasini. Meni bir tikuv sexim bor edi, ya'ni tikuv korxonam bor edi. O'sha joyda tikuvchilik qilardim. Yon qo'shnimiz vafot etib qoldi. Uni bevasi va 3 yetimi qoldi. Bir kuni ayol ishxonamga chiqdi-da, "Xabaringiz bor, xo'jayinim vafot etib qoldilar. Qiynalib qoldik tirikchilikka. Uyda xo'jayinimdan qolgan bir chok mashina bor, tikuv mashinasi bor. Shu mashinamizni sizga ijaraga olib kelsam, bizga ijara pulini to'lasangiz", dedi. Aslida tikuv mashinasiga ehtiyoji yo'q edi. Lekin ayolning ko'nglini sindirishni xohlamadim-da, "Mayli, olib keling, ko'raylik", dedim. Ayol tikuv mashina olib chiqdi, tikuv mashinasini olib chiqdi do'konga. Ya'ni tikuv haligi seximizga. Qarasam, juda ham eski model ekan. Bizning korxonamizda u mashina uchun birorta ish yo'q. Lekin ayolni, yetimlarni, ya'ni bolalarni o'ylab qaytarishga xayol qildim. "Qancha so'raysiz, opa, ijaraga? Qancha pul beray ijaraga har oyga?" desam, "3000 lira bersangiz yetadi", dedi. "Xo'p, mana 3000 lira", deb pulni berdim, ayol chiqib ketdi. Chok mashinani esa tikuv mashinasini bir chetga olib qo'ydik. 10 yil davomida ijara pulini to'lab turdim, lekin tikuv mashinasidan biror marta foydalanmadik. Bu voqea Suriyada urush boshlanishidan 20 yil avval bo'lgan voqea edi. Demak, 10 yil ishlaganimizdan so'ng ishxonamizni shaharni bir chetrog'iga boshqa binoga ko'chadigan bo'ldik va ko'chayotganimda xodimimga aytdim, o'sha ish yurituvchi ayol kishi edi, "Ana u qo'shni ayolni ismi Umujamil. Umujamilni tikuv mashinasini ham olib olinglar, qolib ketmasin", dedim. Shunda haligi ish yurituvchi ayol, "Unga hojatimiz bo'lmasa, ishlatmayotgan bo'lsak, uni olib nima qilamiz?" dedi. "Gap ko'p aytirma, ol, gap tamom", dedim, deyapti rahbar. Xullas, boshqa binoga ko'chib o'tdik. U yerda bir 10 yilcha ishladik. 10 yilcha ishlaganimizdan so'ng Suriyada urush boshlandi. Biz yashagan, biz joylashgan bino atrofi, mintaqa, demak, vayronalar ichida qolib ketdi. Ya'ni urush aynan biz joylashgan hududda bo'ldi. Barcha binolar vayron bo'ldi. Lekin bizi binoyimizga futur yetmadi. Bizi korxonamizga hech qanaqa zarar yetmadi. Shu orada haligi Ummu Jamil bilan aloqa uzilib qoldi. Ijara pulini berish kerak, aloqa uzilib qoldi. Manzilini bilmayman, telefon raqami o'chiq. Ana shunday

0: bunun nafakasını verip, karnını toydurup, üstünü bu kılıçtan mes'ul bulmasa, zekat kılıç, zekatını verse buladı. Lekin şu mes'uliyette bulsa, endi şundakam özü nafaka verip durgan adam, zekatını verilmeydi, yakşı bulmaydı. Adli halatlarda nafakası bulmasa, singlisini mesela uyu bar, yaşab yürüp diyor, biraz kolu kıskarak, aka singlisiga nafaqa zakot bersa bo'ladi.
1: Azizlar, siz Hikmatli dunyo deb nomlangan dasturimizni tingladingiz.
2: Islom uz radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Juma ma'ruzalari.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك kunlarda masjid sari bosib kelgan qadamlarimiz uchun Alloh hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib-bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Alloh taolo kalomida marhamat qilgan. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqulloh innalloha khabirun bima ta'malun. Alloh taolo bu oyat kalimasida mo'min bandalariga xitob qildi. Ey mo'minlar, ey iymon keltirgan bandalar, Allohga taqvo qiling. Har bir nafs, har bir inson ertagi kuni uchun yuborgan narsasiga nazar solsin. Allohga taqvo qiling. Albatta Alloh taolo sizlarni qiladigan ishlaringizdan xabardor zotdir. Bu oyat karimasida Alloh taolo mo'min bandalarga xitob qilib, qayta-qayta ularni taqvoga buyurdi. Qur'oni Karimda juda ham ko'p joylarda Alloh taolo bandalarini taqvoga buyurgan. Taqvo deb ko'p gapiramiz, ko'p eshitamiz. Taqvo o'zi nima? Ba'zilarimiz xabarimiz bordir, ba'zilarimizning xabarimiz yo'qdir. Bugungi suhbatimiz taqvo buyuk fazilat deb nomlangan. Demak, bugungi suhbatimizda shu mavzu xususida so'z bo'ladi. Taqvo mu'min musulmonlarga yarashadigan ulug' ziynatdir. U Allohning sevikli bandalariga beriladigan ne'matdir. Shuning uchun suhbatga diqqat qilib quloq solamiz. Bilishlikka harakat qilamiz. Bilganimiz faqat bilish emas, balki amalda tatbiq qilmoqligimizga Alloh barchamizni muyassar aylasin. Shuning uchun faqat bilayin demasdan, bilayin, amal qilayin, taqvodorlardan bo'layin degan niyatlarni oldimizga qo'yishligimiz kerak. Taqvo shunday bir ulug' fazilatki, oxirgi paytlarda bu juda ham kamayib ketdi. Ba'zi insonlar taqvodorlarni ko'rib, bu odam taqvodor deb havas qilish uyoqda tursin, bu odam taqvodorda deb bir-birlariga ishora qilib kamsitib qo'yadilar. Yo'q, qaniydi hammamiz taqvodor bo'lsak. Qanida hamma mo'min musulmonlar ana shu ziynatni olganlarida edi. Bu hammasi taqvo nima ekanligini bilmaslikdan. At-taqvo minal viqoyati va hiya fardus siyona. Taqvo viqoya so'zidan olingan. Bu kuchlik saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Qattiq saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Va fi shariati va taqvo hiya أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه. شريعتمزدا taqvoga ulamolarimiz ta'rif beradilar. Taqvo degani inson o'zi bilan u qo'rqadigan narsaning o'rtasiga parda qo'yishligidir. Ana shu parda uni saqlaydi dedilar. Inson o'zi bilan qo'rqadigan narsasining o'rtasiga saqlaydigan bir to'siq saqlaguvchini qo'yishligidir deb ta'rif berdilar. Taqvo to'g'risida sahobiylar ulug' so'zlarni aytganlar. Ana shunday zotlardan birlari Hazrati Ali karramallohu vajha bo'ladilar. U zot aytadilar: "At-taqvo al-khawfu min al-jalil والعمل بما في التنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل." تقوى دیگه او الله تعالی دن قرقودر